0: Kodiva takipsa, rapengeja. Kapja mogo da indet. Komutata yat, enle diyondo.
1: Adi mi se,
2: yelena,
1: yelena,

Ticket number 7. Yalla mo ngi reccani. Mo ngi recc dadi. Ticket number 7. Do bara oriyat. Oriyat. Roriyat.